Kızarsın diyedir bu tedirginlik. Kızarsın diyedir bu çekimserlik. İçime kurt düşse gönlüme hinlik. İdamsın deseler gözümü kırpmam. Şaşkın gibi görme, kırma kalbimi. Taşkın diye bilme, aşsan mı haddimi. Sayfalarca döksem bendeki seni, bir tebessümünü yazılmış saymam. Sevdiğim, sen bilme kimdir sevdiğim. İnsan ömrü 3 gün benim bildiğim. Olur da göçersem işte kimliğim. Eğer kişi niyetine

0: Teşekkürler. Seviyoruz ama kimi en tatlı birisini nasıl anlatsak sana? İlk harflere baksana. İbrahim diyor. Allah Allah. Teşekkürler. Saygılar diyorum.
1: Doğu'nun güçlü sesi Erciş Star FM.

Ben sevdamı kefenledim, ölsem de bir ölmesem de. Ben sevdamı kefenledim, ölsem de bir ölmesem de. Ölsem de bir ölmesem de.

Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsan şaşırma. Biliyorum.

dünya geç kalırsam bu yüzden telaşım var. Yüzümde zamanın bıraktığı çizgiler yanımda.

bilseydim bahar olacaktı yüzün. Yazabilsem en uzunu şiirdi. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı, çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin.

Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın baharlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlar yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığı. Hangi türkünün neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin, eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

0: Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Starifan, Starifan.
1: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.
2: Alem Radyo Star dinliyor.

içimde de koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşk

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Starifan.

0: Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Starifan.

Baksana gökyüzündeki yıldızlara. Ne kadar büyük ve ne kadar yalnızlar. İşte ben de kara kız. Valizimi toplayıp gittiğimde seni de beraber götürmek istedim. Bahçeme diktim, fidana benzettim. Suya, toprağa muhtaç. Seni tanıdım, kokuna alıştım. Kısa bir zaman da olsa gözlerinin karasına baktım. Baktım da içindeki yalnızlığı, korkaklığı ve umutsuzluğu az da olsa çıkarıp aldım. Yüreğine mutluluk rüzgarları serpilsin. Seni bırakıp gitmek hiç de kolay değil. Onu bana sor, bana sor kara kız.

Birinci tebrik. Star FM.

0: Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Starifan.

0: hayallerimle birleştirip soğuk zeminler üzerine sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları görmeden, bilmeden, duymadan yaşayacaksın. Her nerede garip, mahzun, içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın.
1: Alem Radyo Star dinliyor.

0: Starifan, Starifan.
1: Köye kadar götürür müsün beni?
2: Aşk dedikleri bu mu? Sen ta İstanbul'dan gel.
1: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Starifan.

Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ellerimde koparmaya çalıştığım zincirlerden kalma yara izleri yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun. Gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldum sansın. Yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarından. Dudaklarımsa çatlak çatlak.

Öyle bir zamanda gel ki, belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi, hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabaha. Hiçbirinin gülüşününe her anı

senin kadar aklıma işlenmemiş olsun. Hiçbirinin hayali en güzel haliyle barınamamış olsun beynimde. Hiçbirinin izi kalmamış olsun bedenimde.

Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Sessizce ağladığım anları kimse çığlık çığlığa hıçkırıklara dönüştürememiş olsun. Ellerim kimsenin üzerinde erip gitmemiş olsun gezinse bile. Dudaklarım senin adını söylerkenki gibi kıvrılamamış olsun hiçbir ada yeterince. Yerine koymaya çalıştığım her beden yok olup gitmiş olsun kumlar aktıkça tane tane. Unuttuğumu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım, sevmediğimi sandığım öyle bir zamanda gel ki yer çekimine karşı koysun damarlarımda beni yaşatan her zerre. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın.

Ya işte böyle gözüm, bakıyorum da şunlara şaşıyorum. Canım sıkılıyor Allah canımız. Zengin babaları sayesinde lüks arabalarla gündelik sevgili değiştiren, aşkı ve sevdayı iki öpücük zannedenlere kızıyor. Kızdığım gibi de acıyorum. Bana ne diyemiyorum işte, takıyorum kafama, bölüyorum uykularımı. Çünkü bu gençlik bizi anlat diyorsun ya ikide bir. Yaralı yüreğimle yaralamak istemezdim seni. Ama sevda ne demek? Ama gönül ne demek? Vefa ne demek? Ve ben seni nasıl sevmişim? Vay, vay ki vay, vay. Ben insanların toprakla haşır neşir olduğu, çocuklarına helal lokma için terlerini toprağa akıtan, eli nasırlı mı nasırlı, yüzü güneş yanı, gönlü ezelden yanık, güneşin toprakla

kokan hürriyet sevdalısı milyonlarca yiğitten biriyim. Anam, anam abdestsiz göğsünü vermemiş bana. Ola ki Allah'a, ola ki vatana ve ola ki sevdiklerine ihanet eder diye. Anamın ak ve helal sütünden midir nedir? Vefasızlığın versi yoktur kitabımızda. Hele güzelim sevdiğini yarı yolda bırakmak, nankörlüğün ve namertliğin en adisi budur işte. Gönül dersen gönül, yürek dersen yürek, aşk dersen aşk, bırak duygularını yüreğime, yüreğimde bul kendini, gör ki nasıl sevmişim seni. Bak, bak,

18'inde deli taylara benzer kızlarımız. Geçit vermez yüce dağ gibi heybetli, şahin bakışlarında mertlik, ama yufkadır yürekleri. Onlar ki sevdiklerine toprak kadar vefalı, onlar ki sevdiklerine gün gibi, güneş gibi sadık, kardelen çiçekleri kadar sabırlı. Ki onlarda iffet, ki onlarda edep, onlar sevdiler mi başka severler güzelim. 21. asırda ne Karacaoğlan'ı, ne Köroğlu'nu, ne de Ferhat'ı aratır yiğitlerimiz. Gönül, gönül bu yar,

pes etmek mi asla? Ve yiğitliğin kitabı yazılmaz gülüm. Yiğitlik yürekte saklı, yiğitlik gönülde gizlidir.

bizi biz eden, bizi farklı kılan bu düşüncemiz, bu gönlümüz. Çünkü biz sevdiğimizi iki öpücük niyetine değil, Allah'ın bir emanet kuşu bilip bir ömür boyu aynı yastıkta bir ömür sürmek için sevdiğimizi.

0: Star FM,
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Star FM, Star FM, Star FM, Star FM, Star FM,
1: İlaç Gibi Radyo.
2: İçimde bitecek gibi durmayan adını koyamadım, sen varsın.

Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan.

Star FM, İlaç Gibi Radyo. Star FM, Star FM, Star FM, Star FM, Star FM, İlaç Gibi Radyo.

Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340. Star FM.

0: Starifan.
1: İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.
2: İlaç gibi radyo. Starifan. Starifan. Starifan. Starifan.

Star FM, İlaç Gibi Radyo. Star FM, Star FM, Star FM, Star FM, Star FM.

0: Star FM,
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Star FM, Star FM, Star FM, Star FM.

0: Star FM İlaç gibi radyo.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

Havalanır eser batıdan Bir çocuk evine döner yatıdan Soy beni sollaştan soyu doktor

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Star FM. İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Starifan. İlaç gibi radyo.
1: Starifan.

İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo.

0: Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan.

Star FM, ilaç gibi radyo. Star FM, Star FM, Star FM, Star FM, Star FM.

0: İlaç Gibi Radyo
1: Starifan
0: İlaç Gibi Radyo
1: Starifan
0: İlaç Gibi Radyo

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Star FM. İlaç gibi radyo.

0: İlaç Gibi Radyo Starifan İlaç Gibi Radyo
1: Starifan
0: İlaç Gibi Radyo

Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan. İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Starifan. İlaç gibi radyo.
1: Starifan.
0: İlaç gibi radyo.
1: Starifan.
0: İlaç gibi radyo.
1: Starifan.

0: Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan.

0: İlaç gibi radyo. Starifan. İlaç gibi radyo.
1: Starifan.

0: İlaç gibi radyo. Starifan. İlaç gibi radyo.
1: Starifan.

göçüp de gidersem bir gün ansızın beni anlamadın ona yanarım yanarım yanarım